0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bizi dememizce kızık oladı, toylarımızda bize kızık oladı karayın. Reis oradan çıkıp toydu başkaladı, bir tanesine söz birerdi, ümrüzge okuladı, bunusge bukuladı, nöbet sandıkallığı birerdi. Sandıkallar ortaya çıkıp tarını kolga oladı da, şu direnk kızıp koydum o hudanı organı şu. Taşkarlı adam komiydi. Hemen duvuydu ortada toplam oladı da, indi oyundu karayın. Kanaka müzike buluştan kattı nezer, aaaay! Manajdan kadar oynaydı. Ha, onu bilgi adam oyuna çıkıyor dedi böyleydi. Aga Brajiden mihman kıyamasa, bunu diye karatır, oy oy. Bunlar da burgu talep çekildi dedi, manajak oldu. İndi meyli, onu hem koruyun. Yigitler de kulağa gelip girmeydi, bunlar çıkıp oyunu oradı. O kızlarla ne mi var? Onların ortaya çıkıp oyunu, cıktı olan adam. Hiç buruluş ilacı yok, ham yoktu olan çamadan o. Oy, iyi. Oy, termeler. Oy, tim aktığım var ya. Adam ko buruluş ilacı yok, haa, zorları var. Şimdi geledi. Yapon sıkıları, bamın çumanca. Hayran kalası değil. Çok kızık. Şimdi orada şu an kolda götürüş ilacı yok. Hadi kaçta kolumu götür olayım. Mezze vay. Kaçmaka kolumu kovarın götür olayım. Ah mezze. Hadi kalıysa. Mekara yigitin kepti mi? Siz yok kim yaptı? Tıva böyle mekara tör oyam kepti demiş karına. Onu hem koruyun. Bala ermeğe barı kıyandaki yürüyüşü özgürüp kaladı. Broga kap bir miydi? Vapşi bala adına oyda yürüyüştü karayın. Çağırsa bana şürük. Ölse bir nesah. Yürüyüştü karayın. Bana şakı vuradı. Bunu hem koruyun. Bu mikrofonun o şey ikide palkası var. Bunu sen bunu zincir de ötküzü olup da bunu adam vuradımış. Her zaman da kuruk özlem oynatıp koyadı. Ha! Bana şakı vuradı. Çok kızık o. Bu ne demek ne kendim? Öyle hap görürsen bu karate de gönderse bir şey. Ha karate sorsan özün gibi. Bir şahmat ismen. Bunu ayırma yapak o. Ha karate ismen buna yürüdük olmasa biz kalhoşçu bir içerek kızlarımız koca çıkalı biz kalhoşçu yakamız. Uçtan yürüyüş gelelim. İyi zor o ha. Ha indi onlar ona yürüdük olmasa bu novoy akalarımızı biz novoy yakamız. Şuna yürüsün mü? Onlar ona göre ödeyken bu samsapaz akalarımızı biz samsapaz akalarımız kilen tutarsa bir son mu oldu? Ha, şimdi onlar ona göre ödeyken bu bir ekte aleyhi firmada işleyen kızlarımızı biz firmada işler akalarımız. De buna yürüş kere mi? Ne bana çoğuz yapsan? Buna kadar dünya cinli konayla mı gitip kaladı? O şey cinlilerim özümüzde o şeyken bunlar gelin. Şarkı tabi bulmasak akarayın. Bir cinliden yavam atı çekildi beni vırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr burganmış. Ye? Oy nomarti yaxşıdı bilmədigən axmaq ay. Ağa yana bir mərtə çaxsan, qoğanaga pirə getəsən deyib çəkin yeyə qoyubmış qaraq. Bir cinnidin umrudadın zuma şotka görməyəndə yolda şotka topdu. Qolğa alıb bunu qarab, ye. Hey, umrum bina olub indi birinci mərtə görüşüm. Biləsən məsəgən gün çıxqan deyərmiş qaraq.
3: Sangoma ustaları.

bir odam shifokor huzurida. Do'xtir, yordam bering. Oshqozonim qattiq og'riyapti. Nima yegandingiz? Kecha o'rmonda kichkina mevalardan yegandim. Aniqroq, qanaqa mevalardan? Bilmadim, yaxshi ko'ra olmadim. U holda siz mani yonimga emas, akulist huzuriga borishingiz kerak.

0: 80, 190, 200 ge çıkarken eken orkadan bitti kol tüşüne uğrayetkenmiş. Moşinde hiç kim yokatıyor. Bunu diye karasa. Kim bu dese? Mal, Farişteyim ben. Çüşüp bole bir orta oldu. Moskoluk gitmem ben demiş. Bollar tili çıkan paytda eng shoq paytda har xil savollar beradi ota-onaga. Bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish. Dada, sizga bitta savoldi, bu ertak bilan hayotda farqi nima? Desa dada ham, endi bilasanmi o'g'lim? Mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi. Yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi. Uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqa keladi.
1: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Bir kışlağının erge kışlağını kengi kışlağdan otkenizden ki sen çaprakka tüsüz. Sen pasrakka tüştür yine bir kışlağdan otkenizden ki ongu bürüttürüp yine azgını otutturup sen tepali de aşı otkenizden ki bir de tahkeledi tahta otkenizden ki bir de kışlağı var. Uşa kışlağdan otutturup kengi kışlağını otutturup yine bir de kışlağını sen pasrakka otkenizden ki ikinci kışlağdan kengi kışlağını erge kışlağını kengi kışlağını. Üçüncü kışlağdan otkenizden ki en ahirge kışlağı. Bir dekha adamı kalhoz reis çakırıp dekhoram kelip labaka. Akadırmış reisi. Olmasa oğlu tengi keledi. Labi ciyendi. Labi aka. Sıralık reisam. Endi sızdıptı. Rekon buğa dıptı. Moskva'ya varas. Hayırga? Moskva'ya varas. Toşkenli kurmaka o. Moskva'ya vararmış. Ben Moskva'da makalamam beni. Ama ekini kamdın mı? Ya ya. Ekini yok ya da. Hemen kuruğa gelmedi. Bana sız. Ya ben bormayım hala. Bollarda uyulaşım gereği. Kızlarda yerge verişim gereği beni. Bulmayı da ya. Ve bütün dala var ya, işler var ya, kim kıladı beni orada işte ya, bormayım ben böyle. Bormasayız bu muydu dedi, kolu geçiş dururken cahaydı, işte çimeden verip, ya bir anı çötkeler, dopusunu iki madde kalkıp taşıyıp, kizip koyup, poizgı otuz var. Şu an oldu Moskva'yı kestiler, Moskva'lı buraylar iş, bu öyle ya. Moskva, yemez, oy vuuu. Bu acayip bakalım ya Moskva'yı. İmaratlar, maçlarda kurtulacak da. Maçta tepasta yıldızlar var, ay yok ya. Bula hala hem ay kuru baktı da ha. Halkı kayağıdı ki bulanı. Metronu takıda bize gerek halkı ha. Ya anı kız beni imlep çakır yaptı mı? Miyim mi? Ne deyiz? Ya kuzunu kız yaptı. Ha? Pul birey. Neş pul? 500 su. Ne baka? Ne kıl yaptı o? Ne kıl yaptı o? He oyağını korset yaptı. Oyağı ağırsa gerek. O kanat mahtı çakırayım ben gel. Ha yok ya. Çıkırayım korsun sana ya. Bora ha. Ha çıba ya. Ha ne bora. Üyge telefon kıptı. Üç gün digende öyle bir ışıptı. Üç gün digende ya Amerika'dan telefon kırayım. Üç minütte öyle bir ışıptı. Üç gün digende öyle bir ışıptı. Üç saat digende çakırtır ışıptı. Hatırlamı. Hatan kayardaydın. Hatırlamı kallasın hep digen. Memmet sigiri takıdaydım. Sigiri de sarı yaptıydım. Uziz korunmayı kütliyiz. Biz gayetmeyi maskılığa kütüp olsun. Biz gayetmeyi kütüp olup bir temtasını top dizmiş hatta. Çantasını top dizme. Yeri kal, kalaka topa kal ya. Kızımız lan ha. Top karıma pulgeti yaptı cinlimiz lan söyle. Bro bir yerde kedi miydi? Tekinge çay kuyver miydi? Ha yo be yo uydu yapsın dedi yaptı. Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Burkuna afandı şimdi bozorga kilip işeydi boyla. İç kere kırıp gitip kaytıp çıksa işek yokmuş. Ne makalarını bulmazsan. Ey kalayık. Eğer kimde kim şu işeydi joyge kitirip koymasa attan kıca işte kıp getemem. Dese bozordan bitesi. Aka bu narsala eski kop gitken. Dese ne makalışını bulmazsa afandıyam. Mutlaka karası bir çette işek durganmış. Uş işeydi şartta minu olup tapırlap kiti olsa işeydi igası oldu da yukarıcı tohta depti. Ana tinçliyim mi? Dese kaç kaç kaç. Neme kaç? A bu eşek maliki. Dese bu yoldan kaç bu mali eşekim. Boy aki kalakırsız ki buladı. Bu eşek maliki dese kaç kaç kaç bu mali eşekim. Dese haliki eşeği diyesem tohtan. Gap buluş mümkünmez. Agar şu eşek sizdiki bulsa sizge bir de savol. Sizde eşekiz erkek mıdı? Yo ayol mıdı? Dese haliki efendim neme deyiştim bulmazsa. Mali eşekim erkek idi. Dese a bu eşek ayolum. Dese efendim de karab ayol. Ha. Mali eşekim unçaligem erkek mastı demiş.
0: Hangama ustaları.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki qor qirovdan, juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunukman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi, xohlasa erini shahanshoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir jinni urushda ta-ta-ta-ta-ta urushyursa avtomatini o'qitib qopti. Yugurib borib Ali akaga o'q berdi.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
3: Az aşk, kara turmuş kurganımızı giyem şunç yılı buldu ya.
1: Şunu eteyim, Vostaki.
3: Bir fethle ikkelemiz kol işleşe birerdi. Tahir ve Zuhralar.
1: Canım. Adamlardan toyumuzdan oldin qanaqilib ruxsat so'ragansiz menga uylanishni?
3: Bilmayman. O'zim ham hayronman, qanaqa ruxsat so'raganman? Hech aql bovar qilmaydi.
1: Rostaki, qachon jiddiy bo'lasiz, ha?
3: Bu jiddiy javob bo'lmasdan nima bo'lmasam? Adeliga telefon qilganman-da, seni qo'lingni so'raganman.
1: Voy zo'ru, adamlar nima deganlar keyin?
3: Kechirasiz ukam, kimligingizni bilmadim-u, lekin roziman deganlar.
1: Hazilingiz qursin, tavba.
3: Hazil emas, men birinchidan faqat seni qo'lingni so'ragandim. Adelachi, seni qo'lingga qo'shib o'zingni berib yuborganlar.
1: Nima?

0: Merkez Radyosu'da
1: Kuldirgich.
2: Doktor, men bir oğlanın hatlarla bilen kub doğanışamendi. Erler her sefer tutup alıp kelte iyileşedi. Kelte iyi verir, cüdü canını deyip gittin. Makli doktor.
3: Armiyaga boring, o'zingizga kelib qolasiz. Oradan 2 yil o'tdi.
2: Xo'sh, endi birovlarning xotinlari bilan donishyapsizmi?
4: Ilgarigidan ham ko'p donishyapman.
2: Kalta kiyishlarchi?
4: Nima deyapsiz? Men armiyada 45 soniyada kiyinishni o'rganib oldim.

0: Hangame ustalari.
1: Bir şey yapalım mı? Bu arada bir şey yapalım mı? Bu arada bir şey yapalım mı?

0: hangame ustalari.
1: Ya, turibdimi ekan?
2: Ha, o'sha sanab qo'yganimizday turibdi.
1: Bo'lishtirib tashing.
3: Bir,
1: kechirasiz, 2 minut tirikchilik.
3: Hozir.
2: Ya, bitta ko'p.
1: Ya. Ne başlattın sana?
2: Bana bir, iki... Ye? Bitti kam.
1: Koşun ki sedagin o.
2: Bunu koşsam ben bitti kam.
1: Ya kalın.
2: Yakşılayıp sana, şaşmasın sekin sana.
1: Ne başlattın sana ismini? Ben bir ağız sizge. Yani amin, top gelmemiz uygun olsun, Allahu Ekber.
2: Ye, hapız. Oyun içine stopkasından hem çıkıp gittik o. Bu tür işte sasta provajlanmaydı.
1: Siz oyun çıkıyken işte Amazon'a kıymayız ki?

Başka töyge köprak bergen eken ketip kaptı. Yendi yugurup bir töy yakın kagen başlanı yaptı bir ağıt mikrofon yok. İzlep bir çet kışlağdı çet bir üyüde. Kadem zamanda bir mikrofon bilen şugullengen bir otakhan var eken. Şunu kekir kipti otakhan varmasayız bu mayda bir nümak varmasayız. Jüde ya hali tayar emas man bu buzuk hali bular. Ya uşağda töyhanada şette buzulledi baytamız. Biz hani çıkar varın vaziyette. Ha bopti bir ağını Arturiler deyipti. Hazır man bir ağını tayarlı olay deyipti de. Memleki kalankasına mıh topalmastan tufli mıhlaydıgen mıhçablan taks taks taks urttu da. Artı şaşırınç gelişti töyhanaga. Kanı yine hali stoykalar yam tayar emas eken. Kalankasına. Sen darakka çık deyipti. Darakka bittasını bağlaştı. Sen tomga çık. Tomga bittasını koyup koyuştu. Yine tekşire degen cahaya kegen de otakhan hayal bilen bir mast koliga mikrofonunu beri varıptı. Gapırasız. Kanı bir deyin kanı degen eken. Yaktan mast turu alıp durup. Bir degen eken. Boyagi mıh tuflinki de gırçtı. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki dema. Nima degan ekan, tarz ayrilib ketib qoldi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimish. Bir, bir, bir. Bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res. Bir, bir, bir, bir. Deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Şu onasının yanındaki düğünası, düğünü, abu, bir bir deydiğin sizde oğluyuz da şu? Dese, ha, mana oğlum, şu artistlerle koşulgenden beri, beçananın bir iki bu mey kaldı. Hangi ama? Ustaları.

tüge bölgen ertegim, özgelerge ermegim, gurur yok tentegim, beni yokla kelgen imsen yar.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.